0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Din kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi senin ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber.

0: eder mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Neredesiniz efendim? Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız.
2: Evet, Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konukla birlikte olacağız. Bugün ta Elazığ'dan gelen bir kardeşimiz var. Değerli Önder kardeşimiz Mehmet Badem burada Elazığ Kurtuluş Kilisesi'nden. Hoş geldin Mehmet.
7: Değerli abim hoş bulduk.
0: Hoş geldin Mehmet.
7: Öncelikle dinleyicilerimize de buradan selamlar diyorum. Esenlik olsun, sizlerle olmak gerçekten güzel. Ben de heyecanlıyım bu zaman için aslında.
2: Evet, birlikte güzel konular konuşacağız bugün. Bugün neyi konuşacağız? Özellikle para konusu üzerinde duracağız. Paranın hayatımızdaki yeri neresidir? Her kapıyı açar mı? İmanlı olan kişilerin yani parayı nasıl kullanmaları gerekiyor? Bütün bu konulara bakacağız. Ama ondan önce sizlere soru ve görüşlerinizi bize yazabileceğiniz bir e-mail adresi vermek istiyorum. Bizlere hayat@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Değerli düşüncelerinizi, sorularınızı ya da bizim konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bunları bize iletebilirsiniz.
0: Evet, teşekkürler Daniel bu güzel küçük reklamdan sonra. Evet Daniel, zor bir konu seçmişsin. Evet, bizim konularımızı genelde Daniel seçiyor ve seçerken de tabii ki biz bazen soruları hazırlarken programımızın zaman kısıtlamasından dolayı çok dikkatli sorular seçmeye çalışıyoruz. Mehmet'e de öyle sorular seçtik. Parayla ilişkimiz bu hafta Mehmet Badem ile devam edecek. O bize bu konuda yardım etmeye çalışacak. O zaman nasıl diyelim Daniel, konuya nasıl başlayalım? Neden bu konuyu seçtin? Birazcık daha açıklayabilir misin? Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri dinlesinler ve bu konuyu daha çok anlasınlar.
2: Evet, bugün para konusu üzerinde konuşacağız. Özellikle kiliselerde de para konusu çok yanlış anlaşılabiliyor. Dışarıdaki insanlar da bu konu hakkında çok önyargılı olabiliyorlar. Tabii ki bu konuda yanlışlar yapılabiliyor, günahlar da işlenebiliyor. Ama bugün Mehmet kardeşimizle bu konuyu masaya yatıracağız. Ve kutsal kitap ışığında sizlere Radyo Maranata frekansında bu konuları paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Aslında bu hikaye anlatmak istiyorum. Sen bu konuya girerken bir hikaye geldi aklıma. Aslında bununla benzer çok inanılmaz hikayelerim var da Mehmet de buradayken, Mehmet de zaten bu olaylara bir lider olduğu için veya normal yani bu ortamın içerisinde olduğu için eminim kulağına gelmiştir. Yani ben önce bir hikaye anlatayım, belki Mehmet'in de aklına bir şey gelebilir. Bir gün Kapalı Çarşı'da arkadaşımla işte biz kahve içmeye gitmiştik. Mekan boş olduğu için garson ile sohbet imkanımız oldu ve bizim Hristiyan olduğumuzu öğrendi işte bu mekandayken. Ve konunun devamında abi İncil'in içinde kilisede 100 dolar verdikleri doğru mu? Böyle bir soru sordu. Bizim arkadaşlarımızdan bazıları böyle şeyler söyledi. Yani bize bu şekilde yaklaştı çocuk. Kilisede işte İncil'in içinde 100 dolar veriyorsunuz falan filan. Bunlar doğru mu sizce abi gibi böyle bir yaklaşımda bulundu. Tabii ki bunun doğru olmadığını yani Hristiyanlara atılan iftira ve kiliseye karalamak için yapılan bir dedikodu olduğunu izah etmeye çalıştık arkadaşımla. Mehmet, yani sana sormak istiyorum. Sen eminim böyle şeyler bir şekilde duyuyorsun. Böyle bir çevrenin içerisinde büyüyoruz biz. Böyle bir çevrenin içerisinde insanlarla ilişkideyiz. Yani işte bazen geliyorlar, kilise sana vize verecek, iş verecek, eş verecek. Yani böyle yalanlar var tabii ki. Yani bu şeytanın Hristiyanları ve kiliseyi karalamak için bir yalanı. Yani bu para konusunu çok iyi anlamamız gerekiyor gerçekten. Yani çok kişi duyduklarına inanmaya devam edecekler. Mehmet, öncelikle sen ne düşünüyorsun bu konuda? İstersen yani belki başından bir hikaye vardır. Yani bu konuyu belki böyle bir giriş yaparız bu hikayeyle. Ne düşünüyorsun para konusundaki bu bakış açısı, bu durumla ilgili hikayemden sonra?
7: Maalesef ki abi bizim ülkede bizler doğruları kaynağından değil ama insanlardan duyarak öğreniyoruz ya da öğrendiğimizi zannediyoruz. Bu konuda evet çok yanlış tanıklıklar var, yanlış bilinen sözler var, işte iftiralar var, dedikodular var. Senin de dediğin gibi abi, yani İncil'in içinde 100 dolar arayan mı dersin? Hatta bir defa Diyarbakır'dayız abi. Bir gün ilgili biri geldi, sohbet ediyor falan derken İncil aldı raftan. Böyle İncil aldı. Hani biz kitabı alırız ya, kokusunu koklamak için baştan sona bir çeviririz. Baktım İncil'i ikide bir böyle çeviriyor. Tabii ben güldüm, dedim yani 100 dolar mı arıyorsun? Ya dedi, evet aslında falan. Yani anlattık ona, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olamayacağını, çünkü burası ticarethane değil. Tanrı'yı arayan yüreklerin bir araya geldiği bir nokta. Hatta komik bir yanı daha var babamla ilgili. Bir gün bir süredir kiliseye gelen iki arkadaş var. Bunlar geliyorlar, gidiyorlar falan filan derken bir gün babam balkondayken, penceredeyken onlar kapıdalar. Tabii babamı görmüyorlar. Kendi aralarında tartışıyorlar işte. O diyor ben 100 bin dolar isteyeceğim. O diyor ben 150 bin dolar isteyeceğim. Bir türlü anlaşamıyorlar.
2: Neyse, para bol onlar... orada da sanki.
7: Neyse, onlar yukarı geliyorlar. Uzun sohbetin sonunda diyorlar ki ya Eyüp abi, biz karar verdik. Hristiyan olacağız ama bize işte 100 bin dolar vermen lazım. Babam da diyor ki ondan kolayı var. Siz bana 100 bin lira verin. Ben Müslüman olayım. Tabii babamın yaptığı bir kinaye aslında. Çünkü inanç parayla satın alınamaz. İnanç parayla değiştirilemez. Ama maalesef bizim toplumda Sedat abinin dediği gibi böyle noktalar var.
2: Evet, yani bu konuları biz de bizim kilisede yaşamıştık. Bize de kiliseye gelen kişiler aynı şekilde yani 100 dolar var mı diye sormuşlardı. Ben o zamanlar kitap evinde çalışıyordum. Hristiyan bir kitap evinde ve İncil'i biz basıyorduk. Ben ona dedim ki eğer yani 100 dolar olacaksa İncil'lerin içinde ben zengin olacağım. Çünkü depoda, bizim depoda İncil'ler çok var. Bütün o paraları alırım. Ama tabii ki buradaki asıl konumuz, biz onu da söylemiştik o kişiye. Biz aslında kiliseye para veriyoruz. Biz ondalık veriyoruz. Biz cebimizden para veriyoruz. Ama para konusunu konuşurken Mehmet, sen ne düşünürsün? Yani para bizim hayatımızın neresinde? Yani tabii ki parayı biz kullanıyoruz, ihtiyacımız var. Parasız hiçbir şey yapamayız, özellikle bu zamanlarda paraya ihtiyacımız var. Elbise alıyoruz, kıyafet alıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hemen hemen her şeyde biz parayı kullanıyoruz. Ama bu para hayatımızın neresinde olmalı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
7: Yani Daniel abi kesinlikle haklısın. Öncelikle söylediklerinde. Çünkü para hayatımızın her alanında. Bugün marketten gidip bir ekmek almak istersek onun için para ödüyoruz. Kıyafetlerimizi almak istersek para ödüyoruz. Yani 21. yüzyılda kısacası şunu diyebiliriz abi. Nefes almak dışında biz her şeye para ödüyoruz. Böyle bir paradoks var. Böyle bir durum var. Ve hayatımızın büyük çoğunluğu da para kazanmakla geçiyor. Ailemizden, eşimizden, kardeşlerimizden çok o parayı kazanacağımız yerde bulunuyoruz. Bu da bizi etkileyen bir faktör. Çünkü bir kişisel ilişki doğuyor parayla. Ve şöyle bir gerçek var, bir Hristiyan olarak bunu söyleyebilirim ki eğer ben parayla ilişkimi iyi kontrol edersem bu benim yaşamımı nasıl yönettiğimi, nasıl kontrol ettiğimi ortaya koyuyor. Ve bir Hristiyan olarak da ben yaşamımı nasıl yönetiyorsam Tanrı'yla olan ilişkim de bu şekilde etkileniyor. Yani para hayatımızın her alanında ve bu para bir imanlı olarak, bir Hristiyan olarak bizim Tanrı'yla olan ilişkimizi de belirler değerli abim.
2: Evet, bu dediğin gibi gerçekten çok güzel ve çok önemli bir konu. Buna değindin. Yani bizim hayatımızı belirleyen, Hristiyan olarak da hayatımızı yönlendiren bir olgu para aslında. Yani paraya bakış açımız, parayla nasıl kullandığımız bizim hayatımızı ilgilendiriyor tabii ki.
0: Ben burada bir araya girmek istiyorum Mehmet. Biraz sana kişisel bir soru sormak istiyorum da. Şimdi yani para, evet, paraya gerçekten ihtiyacımız var. Aslında sen söyledin nefes alma dışında dedin ama aslında sağlık problemin varsa hastaneye gittiğinde nefes darlığı yaşadığında o tüpü satın almak için bile yani parasını vermen lazım. O, yani eninde sonunda bir şekilde o tarafa gidiyoruz. Eğer sağlık sigortan karşılamıyorsa ve diğer şeyleri vesaire. Aslında Daniel, istersen sen de cevap verirsin. Parayı seviyor musunuz? Yani parayı kullanmayı seviyor musunuz? Parayla ilişkiniz nasıl? Biraz sizden de bahsedeyim. Kendi güncel hayatınızdan da, Mehmet sağ ol, babandan bahsettin. Ben de biz biraz kilisede olan dedikodulardan konuşarak girdik ama parayla ilişkiniz nasıl? Siz nasılsınız? Parayı harcamayı seviyor musunuz? Yani Mehmet, biraz özel bir soru soracağım ama yani bunu sormak istedim size. Ne düşünüyorsunuz?
2: Parayı bulsak da harcasak diyebiliriz
0: ya
2: belki.
0: Bu çok klasik bir cevap oldu. Yapma böyle şeyler falan.
2: Yani ben çok fazla parayla haşır neşir değilim. Neden kredi kartı kullanıyorum? Dikkatli bir şekilde tabii ki. Dolayısıyla yani paranın fazla yüzünü görmüyorum. Gelen para bir şekilde ay sonunda kredi kartı ödemesine gittiği için. Ama parayı kullanıyoruz, paraya ihtiyacımız var.
7: Evet, yani para ihtiyacımız var. Sevgi konusu tabii ki biraz göreceli bir kavram. Bir tutku ve arzuyla bağlıysak orada bir problem var. Ama sen de bugün aslında programdan önce bahsetmiştin. Yani ben karnabaharı da seviyorum, fasulyeyi de seviyorum. Ama ona karşı bir tutkun yok. Para da bence böyle bir dengede olmak zorunda abi. Bunun bir imanlı olarak yaklaşımımız önemli.
0: Yani bir araç parayla olmalı. Bir onun, o bizi sahiplenmemeli. Yani o bizim hani de benim klasik olacak ama putlaştırmamalıyız hayatımızda.
7: Kesinlikle.
0: Yani yani yaşam amacımız olmamalı. Hı-hı. Öyle diyorsun. O zaman birazcık daha derinlere gidelim. Ruhsal konulara aslında girelim. Çünkü birkaç dakika sonra biz ara vereceğiz. Peki Mehmet, yani para, yani Tanrı ile ilişkimizi belirler dedin az önce ve bu yüzden yani şöyle sorursam sana, paranın iman hayatımızda bir etkisi var mı? Nasıl cevap verdin bu soruya?
7: Kesinlikle etkisi var abi. Dediğimiz gibi eğer parayla ilişkimiz Tanrı ile ilişkimize etki eden bir noktaysa imanımız ve iman hayatımıza da etki ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çok güzel örnekler var bizim Rabbin sözünde okuduğumuz, yaşam ve ışık bulduğumuz sözlerde. Özellikle Luka 3. bölümde Yahya, vaftizi Yahya'yı görüyoruz ve orada...
0: Şu anda İncil'in Luka bölümünden bahsediyorsun,
7: evet,
0: değil
7: evet,
0: mi?
7: Evet, evet, tamam. Evet. Belki dinleyicilerimiz de, değerli dinleyicilerimiz de Luka 3. bölüme bakabilirler orada. Bu sözleri takip edebilirler.
0: Evet.
7: Orada vaftizci Yahya'yı görüyoruz biz. Vaftizci Yahya Mesih'ten önce halkı tövbeye çağırıyor ve halk da, tövbe etmek isteyen halk da onu dinlemeye ve vaftiz olmaya, tövbe etmeye gidiyorlar. Orada vaftizci Yahya çok güçlü sözlerle halka sesleniyor, diyor ki: "Ey engerek soyu, gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratacak güçtedir. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak." Ve bu sözleri duyan halk soruyor. Yani öyleyse biz ne yapalım? Ve vaftizci Yahya şöyle sesleniyor: "İki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın," dedi. Ve akabinde vergi görevlileri geliyor ki o dönemin günahkar insanları, hainleri olarak düşünülen vergi görevlileri. Ve diyor ki Yahya'ya: "Öğretmenimiz, biz ne yapalım?" Ve Yahya onlara "Size buyurulandan çok vergi almayın," diye karşılık veriyor. Ve askerler geliyor bu sefer Yahya'nın yanına. "Ya biz ne yapalım?" diye soruyorlar. O da "Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın," diye karşılık veriyor. "Ücretinizle yetinin." Çok ilginçtir ki yani halk tövbe için geliyor. Vaftizci Yahya diyor yani biz nasıl tövbe edelim? Ve tövbe ettikten sonra nasıl meyveler verelim? Halkın Yahya'ya sorduğu buyken Yahya'nın halka verdiği cevaplar parayla ilgiliydi. O zaman anlıyoruz ki bu para bizim iman hayatımızı etkileyen bir nokta. Ve ilginç bir detay paylaşmak istiyorum. Efendimiz İsa Mesih'in paylaştığı, bize verdiği öğretişlerin 1/3'ü parayla ilgiliydi. Yani onun her paylaştığı 3 konudan biri paraydı. Tövbeden çok paradan bahsetti Mesih. O zaman biz diyebiliriz ki imanımız parayla olan ilişkimizden etkilenir.
2: Yani kesinlikle önemli. Burada Yahya'nın söylediği çok güzel bir söz de var. Hani iki mintanı olan birin mintanını olmayana versin. Yani yiyeceğinizi paylaşın, paranızı bir şekilde paylaşın demeye getiriyor. Sonuçta bu paydaşlığı bize öğretiyor. Ve tabii ki bu zor. Özellikle günümüzde bu şekilde davranan kişiler çok fazla göremiyoruz. Herkes kendini düşünüyor bencil bir şekilde. Çünkü zaten ekonomik sıkıntılar var, zorluklar var, problemler var. Ama Rab bize bunu öğretiyor. Yani elimizdekini tabii ki bunu suistimal eden kişiler etrafımızda vardır. Geçen günü ben hastanedeydim, yine biri geldi bana dedi ki işte evime gidemedim, işte bana biraz para verir misiniz diye. Dedim ki yani o zaman hastanede ne işin var? Yani benden sonra herkese, yandaki kişilere, öbür kişilere gitti. Evet. Yani bunu suistimal eden bir kişiydi. Dolayısıyla tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor ama Rab bize paylaşmayı ve bu paylaşmanın verdiği güzelliği, bereketi de öğretiyor. O zaman
7: kesinlikle abi.
2: Yani parayla ilişkimizde bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten zor durumda olan, yoksul olan, ihtiyacı olan kişilerle Rabbin bize verdiği bu bereketleri paylaşmamız kesinlikle güzeldir ve önemlidir diye düşünüyorum.
7: Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Orada yani bu tövbeyle iman ilişkisine baktığımız zaman Yine Luke 19. bölümde ilginç bir örnek var. Orada biz vergi görevlisi Zaka'yı görüyoruz. O kendi hizmetinde, yani vergi görevlilerin başında olan biriydi. Ve Mesih'i gördüğü zaman o hemen bir ağaca tırmanıyor. Heyecanla Mesih'i gözlemek için. Ve Rabbi ise onu 3. ayette gördüğünde diyor ki, Zakay çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakay hızla aşağı iniyor ve sevinçten Mesih'i evine buyur ediyor. Ve bunu görenler tabii söyleniyor, yani bu günahkar ne iş var, günahkarın evinde bu konuk oldu diye. Ve bu durumda Zakay da ayağa kalkıyor ve Rab İsa'ya şöyle diyor: "Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim." Ve devamında Rab'in sözünde diyor ki, İsa dedi ki, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi." Çok ilginç. Zakay malını paylaşmayı söylediğin zaman Rab İsa diyor ki, "Bugün bu ev kurtuluşa erişti." Yani uzun lafın kısası, iman hayatımızı etkileyen faktörlerden biri paradır abi.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet, bir ara vereceğiz ama ikinci bölümde değişik bir konudan kutsal kitaba bir bakış açısına doğru gitmeye çalışacağız. Para işte bütün kapıları açar mı? Yani bu konuda biraz konuşacağız. O zaman şimdi bir kısa bir mola verelim. Ondan sonra ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan, tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
4: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara vermiştik ve şimdi tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Bugün Mehmet kardeşimizle Hayatın İçinden programından para konusunu konuşuyoruz. Bu çok önemli bir konu. Mehmet kardeşimiz bir önceki bölümde Zakkay'dan paylaşmıştı. Zakkay gerçekten çok parayı seven birisiydi ve para biriktiren biriydi. Ama Rab Zakkay'ın hayatına girdi. Mehmet kardeşimizin paylaştığı gibi nasıl onun hayatını değiştirdiğinden bahsetti. Parayı çok seven birisi Rab'le karşılaştıktan sonra artık dedi ki evet ben paramın dörtte birini mi demişti. Evet. Karşıdaki kişilere vermek istiyorum. Borçlu olan ve aldığım kişilerle paylaşmak istiyorum. Bu Rabbin insanları değiştirebildiği bir konu. Bir nokta hamdolsun. O bizim hayatlarımızı değiştiriyor ve değiştirmek istiyor. Ama devam edelim. Başka bir soru soralım. Bu konuda ne düşünürsün Mehmet? Para her kapıyı açar mı? Bazen çünkü onu söylüyorlar. Yani, ah keşke param olsaydı şunu yapardım, bunu yapardım. Bu hayatımda bu değişirdi, şöyle olurdu, böyle olurdu diye insanlar çok şey düşünüyorlar ama her kapıyı açar mı para?
1: Değerli Daniel abi, paranın her kapıyı açtığını ben düşünmüyorum. Bunlar toplumumuzda bize öğretilen aslında iblisin yalanları. Çünkü bizler yoksulluğun ne demek olduğunu iyi bilen bir ülkede büyüdük. Yani geçmiş yıllarda atalarımız çok yokluk çektiler, çok sorunlar yaşadılar. Ve bu yokluk içerisinde onların iblisten öğrendiği yalanlar bize nüfuz etti. Mesela para her kapıyı açar. Oku, çalış, işte paran olmazsa dostun olmaz. Düşenin dostu olmaz. Hep paraya dair, zenginliğe dair yalanlar öğrendik bizler. Ama maalesef ki para her kapıyı açmıyor abi. Çok güzel bir söz var. Diyor ki yani paranın açamayacağı kapı çoktur ama duanın açamayacağı kapı yoktur. Bununla ilgili İbraniler 13:5'te Tanrı bize bir vaat veriyor. Geçmişte verdiği, İsrail halkına verdiği vaadini aslında orada da yeniliyor. Orada diyor ki Rabbin sözü, yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani Tanrı'nın bize vaadi var, seni terk etmeyeceğim. Düşsen de kalksan da yanımızda olacak bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hı hı. Bu yüzden para her kapıyı açamaz ama Tanrı'yla birlikte biz her kapıda yürürüz. Hı hı.
0: Dediğin gibi yani insan paraya sahip olduğu zaman, yani bol paraya sahip olduğu zaman, hı-hı, zengin olduğu zaman sanki her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Her şeye ulaşabileceğini düşünüyor ama, hı-hı, en basitinden yani bir hastalığa yakalandığı zaman, bir kanser olduğu zaman istersen dünyanın en zengin adamı ol. Yani bunun bir çözümü yok. Herhangi bir, hı-hı, hastalık, herhangi başka bir şey olduğu zaman, hı-hı, yani bu para açmıyor ama dediğin gibi dua gerçekten bu kapıyı açabilecek olan bir şey, bize dokunabilecek, bizim, evet, yaşamamızı değiştirebilecek olan bir şey.
2: Evet, yani peki biz yani bu güven konusunda ne söyleyebiliriz? Yani çünkü biz biliyoruz ki Tanrı güvenilirdir. Yani bununla ilgili kutsal sözlerin İncil-i Şerif'te bununla ilgili bizi teşvik eden ayetler var mı? Yani bizleri yani parayla her kapıyı açma değil de işte bizi koşullar durum yani fark etmeksizin terk etmeyeceğini söyleyen vadeden bir Rabbimiz var. İsa Mesih var. Bunun hakkında birazcık mesela ayetler vererek biraz daha konuyu böyle biraz derinlere ruhsallığa doğru itebilir miyiz Mehmet kardeş?
1: Tabii abi. Ya şunu öncelikle iyi anlamamız gerekiyor. Para dışında Tanrı'ya olan ilişkimizin bir gerçeğidir. Tanrı güvenilirdir. Tanrı sahip çıkar. Tanrı bizleri varlığıyla donatıp sağlayışını gösteren bir yerdedir. Bu yüzden bizler Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmeliyiz ve çünkü bu yalanlar büyük, gücü büyük, hayatları yıkan, imanları yıkan yalanlardır. Aziz Pavlus da bizi bu yalanlara karşı uyarıyor. Bu zenginliğin ayartılarına karşı bizlere bir uyarıda bulunuyor. Bir öğüt veriyor. Dikkatli olun. Özellikle 1. Timoteos 6. bölümde bu konuda bize sesleniyor. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Yani problem zengin olmak ve çok paraya sahip olmak değil abi. Zengin olabiliriz, paramız olabilir, bolluk içerisinde yaşayabiliriz. Burada kötü olan para değil. burada Aziz Paulus'un vurguladığı nokta zengin olma hevesiyle yaşamak. Zengin olma arzusuyla devamlı yürekte bir şeyler taşılmak. Yani kısa yolda zengin olma çabası içerisinde olan birçok insan var günümüzde. Ve bunun üzücü sonuçlarını, üzücü meyvelerini alıyorlar hayatlarında. Mesela örnek verirsek son dönemlerde kripto para, Bitcoin. Yani birçok insan kısa yoldan zengin olmak istedi. Varını yoğunu oraya harcadı. Bazı memurlar var. İyi bir hayatları olan tanıdıklarım vardı. Yüklü miktarda kredi çekip buraya verdiler. Ve sonuç hüsran. Zengin olamadılar. Bu arzuları onları günaha etti. Ve intihar edenler, boşananlar, ciddi problemler yaşayanlar. Çünkü öyle bir borçlanma altında olanlar var ki kazandıkları paradan fazla ödeme yapmaları gerekiyor. İşte bu arzu onların hayatında yıkım getirdi. Ve Yakup 1. bölüm 14-15. ayette de Tanrı bizi yine bu konuda ayırıyor. Diyor ki herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yani bu insanlar önce zengin olma hevesiyle aldandılar. O heves yüreklerinde gebe kaldı ve gebe sonucu günah açığa çıktı. Bir günah geldi hayatlarına. Çünkü günah işlediler. Tanrı sözü bu konuda bizlere tekrar sesleniyor. Matta 6. bölüm 24. ayette. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Belki bu ayette Rab bu konu için bize seslenmedi ama biliyoruz ki yüreğimizde iki efendi olamaz. Bu insanlar iki efendiye birden kulluk etmeye başladılar. Ama bilmemiz gereken nokta şu, para bir araç. Az önce konuştuk seninle değerli Sedat abi. Bunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer araçtan ziyade bir amaç haline dönüşürse artık paranın efendisi olan bizler paranın kölesi haline geleceğiz.
0: Evet, kesinlikle haklısın Mehmet. Çok güzel konulara değindin. Bir de şu noktadan da konumuza devam edebiliriz istiyorsanız. Yani insan zengin olduğu zaman sanki her şeyin sahibiymiş gibi düşünüyor. Yani benim param var, şuyum var, her şeyin sahibiyim ve her şeyi yapabilirim gibi düşünüyor. Ama yani düşünecek olursak aslında paramızın sahibi kim? Yani biz gerçekten bu paranın sahibi miyiz? Yoksa yani bu paranın başka sahibi var mı dersem nasıl bir cevap verirsin?
1: Ya kesinlikle tabii ki paramızın sahibi Rab'dir. Bugün bize gündelik ekmeğimizi veren Rab'dir. Bugün gündelik ekmeğimizi kazanmamızı sağlayan, bizleri donatan, yetenekler veren Rabbin kendisidir. Bu noktada bereket ve sağlayış Tanrımızdan gelir. Yani ben bugün Mehmet olduğum için Tanrı'ya borçluyum. Çünkü Mehmet'i Mehmet yapan Tanrı'nın kendisiydi. Düşünelim ki bir tarla, değil mi? Biz insan olarak orada tohum ekiyoruz. Ama o toprağı bereketleyen, zenginleştiren Tanrı'nın kendisi. O toprağa yağmurunu yağdıran, güneşini açan Tanrı'nın kendisi. Yani onun zenginliğiyle biz meyve alıyoruz. Onun zenginliğiyle biz hasat yapıyoruz. Çünkü Tanrı bizleri bereketliyor. O yüzden diyebiliriz yani paramızın sahibi Tanrı'dır.
0: Evet, bununla ilgili ayetler de var aslında dediğin gibi değil mi? Mesela eski antlaşmada Mezmur 24. bölüm 1. ayette diyor ki Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar. Yani dünya içindeki olan her şey aslında Tanrı'ya ait. Ama nedense biz işte şu benimdir, bu benimdir, ben buna sahibim, arabaya sahibim, şuyum var, buyum var diye sanki kendi tarafımızı düşünüyoruz. Kendi durumumuzu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz ama Tanrı'ya işin içinden çıkartıyoruz. Sahip olduğumuz her şey bize, nefesimiz bile, aldığımız nefes bile Tanrı'dan geliyor. Yani bunun farkına varmalıyız ve bunu unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Aklıma bir şey geldi ama bilmiyorum konuyla alakalı mı? Napolyon ne demiş? Para, para, para. Yani ben küçükken babam hep bunu söylerdi. Hep aklıma geliyor. Çünkü Napolyon da yani parayı düşkünlüğünle tanıyordu ve birçok şeyi parayla elde edebileceğini sanan bir adamdı. Ama bazı kapıları açamayacağının farkına vardı. Ama tabii ki Mehmet senin dediğin gibi yani her şey para değil. Yani bunun devamında bunu söylemek isterdim. Sen de bu konuyla ilgili başka bir şeyler daha söylemek ister misin Dani'ye?
0: Yani fazla süremiz kalmadı ama şunu Mehmet paylaşmıştı. Bunu bilmek bence güzel bir şey. Hani eğer paramızın sahibi Tanrı'ysa, yaşamımızın sahibi Tanrı'ysa, yani onun söylediği sözler İncil'de çok değerli. Biraz önce Mehmet kardeşimizin okuduğu gibi dediği İbraniler'deki o ayet çok güzel bir ayet. seni diyor asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani Tanrı'ya güvenmek, para konusunda da Tanrı'ya güvenmek. Evet, paraya ihtiyacımız var. Para olmadan yaşayamayız. Başta söylediğimiz gibi kiramızı ödeyemeyiz, çocuklarımızın geleceğini hazırlayamayız. Ama para konusunda da Tanrı'ya güvenmek ve ona bağlı olmak güzel. Çünkü o diyor ki ben seninle beraber olacağım, seni aç bırakmayacağım, seni susuz bırakmayacağım. Eğer biz doğru bir yaşam sürersek ve Rab'be yaraşır bir hayat sürersek, Rabbim bizi bir şekilde bereketleyeceğini biliyorum, öğreniyorum. Yani Paulus'un söylediği bir konu da var aslında. Bu da çok önemli. Aklıma geldi. Paulus dedi ki ben bollukta yaşamayı da yoklukta yaşamayı da bunun sırrını öğrendim. Yani bu sırrı Paulus'a öğreten Rabbin kendisiydi. O zaman Rab eğer hayatımızdaysa ve Rab'be güveniyorsak o bize her durumda iyi bir şekilde yaşamak için gereken bilgeliği, gereken her şeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Evet, yani programımızın sonuna geliyoruz o zaman. Mehmet, son bir cümleyi, son kelimeleri de alalım. Bu bölümde kapatalım. Galiba lafını balla kesin. Bir şey söylüyordun. burada seni dinleyicilerimiz duysun ve toparlayalım ve bitirelim değil mi Daniel?
1: Evet, zaman nasıl geçti aslında ben de anlamadım Sedat abi. Çok bereketli bir zaman oldu. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu konuda benim yüreğime en çok dokunan gerçek, gündelik ekmeğimizi veren Tanrı'nın kendisi. Ama paradan önce Tanrı bize yeni bir yaşam verdi. İsa Mesih çarmıhta o döktüğü kanla bize yeni bir yol açtı kendi bedeninde. Ve bizler o kanı aracılığıyla zaten sonsuz yaşamın sahibi olduk. Bizler ödeyemediğimiz o günahın kefaretini Mesih'in kanıyla kavuştuk ve sahip olduk. Bu yüzden Tanrı bize sonsuz yaşamı vermişken para konusunda da sağlayacağı çok daha kesindir. Ve öyle der Tanrı sözü de. Bu yüzden bizler Mesih'e bakmalı, Mesih'in çarmıhını anlamalıyız. Bugün ben değerli seyircilerimize de, dinleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Eğer yüreğinizde bu konuda verdiğiniz bir savaş varsa, bu konuda anlayamadığınız bir nokta varsa, lütfen Tanrı'nın önüne gidin. Onun döktüğü o kan aracılığıyla size anlayış verecektir. Size yeni bir aşam, yeni bir bereket, yeni bir sayfa açacaktır. Sizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Lütfen Tanrı'nın önüne gidin.
0: Evet, yani dediğin gibi İsa Mesih'in birçok sözleri var bu konuda ve Matta da bundan bahsediyor. Diyor ki öncelikle onun egemenliği ardınca gidin ve size diğer her şey de sağlanacaktır. Yani bizim ihtiyacımız olan her şey de sağlanacaktır. Yeter ki biz Tanrı'nın egemenliği ardında gidelim, onu arayalım, onu arzulayalım, Tanrı'yı daha yakından tanımaya çalışalım. Çünkü Tanrı'yı tanıdıkça aslında başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığının farkına varacağız. Biz daha çok paraya ihtiyacımız var diye düşünüyoruz, giyeceğe, şuna buna ihtiyacımız var diye düşünüyoruz ama en temel ihtiyacımız bence Tanrı'yı tanımaktır. Yani Tanrı'yı tanıdığımız zaman bizim bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığını göreceğiz, farkına varacağız. Ve bu çok güzel ve çok önemli bir söz. Tanrı bize bu vaadi, bu sözü veriyor.
2: Evet, sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programın daha biz sonuna daha geldik ve sevgili Mehmet Badem bizimleydi. Gerçekten bugün Daniel'le birlikte olsun, hikayeler anlatarak, Rabbin sözünden duyarak, gündemimizde oluşan konuları değinerek para ile ilgili konuştuk. Yani kısaca şunu diyebiliriz, İsa Mesih'in bir kişi için öncelik değildir bir para. Yani öncelik her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Tanrı'yı onurlandırmak, işte onun sevgisiyle doymak ve onunla yaşamaktır diyelim. Böylece para ile ilgili diğer konularda da yani bilgelik içerisinde davranmayı bize öğretecektir İsa Mesih diyoruz ve kendinize iyi bakın. Tekrar Mehmet, programımıza katıldığın için, yüreğini ve Rabbin sözünden paylaştığın için sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim abi, bu Rabbin verdiği fırsat için. Rab sizleri ve dinleyicilerimizi artan ölçüde bereketlesin.
0: Amin, amin. O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bizlere sorularınız varsa ya da iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Sevgili Radyo Manata dinleyenleri, efendim sizlere selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Bugün bu sohbetimizde sizlerle paylaşmak istediğim şey, aslında sizlere bir soru sorarak başlayacağız. Bugün bir kavram, bir soru, çok sık sorduğumuz bir soru üzerine düşüneceğiz. Ve diyorum ki bugün, hiç keşke dediniz mi hayatınızda? Hayatınızda hiç keşke dediniz mi? Ha, herhalde demedim diyen çok büyük bir yalancıdır değil mi? Çok büyük yalan söylüyordur. Yani hiçbir insan yoktur ki bugün keşkesi olmasın. Hatta yüzlerce keşkesi olmasın. Bugün hayatta keşkelerimiz üzerine konuşalım. Keşkelerimiz üzerine düşünelim. Çünkü şu soruları soracağız. Şu soruların üzerine derinlemesine düşüneceğiz biraz. Çünkü dünya öylesine hızlı akıyor ki bazen bazı yaptıklarımız hakkında ya bazı dünyasal bazı kavramlar hakkında düşünemiyoruz yeterince. Derinlemesine sorgulayamıyoruz ya da. Bugün şu soruları soracağız mesela. Keşkelerimiz var ya bizim keşkelerimiz. Onlar ne kadar keşke aslında? Onlar ne kadar gerçekten keşke? Çünkü öyle ya. Yani dün mesela keşke olarak gördüğümüz şeyler, keşke diye iç çektiğimiz şeyler, keşke şunu yapmasaydım, keşke şunu yapsaydım dediğimiz keşkelerimiz bugün çok anlamlı değil birçoğumuz için. Hatta geri dönüp baktığımızda gülüyoruz onlara belki de. Birçok zaman gülüyoruz. Çünkü bugün için hiçbir anlam taşımıyor o günkü keşkelerimiz. Mesela şunu da soracağız. Bizim hayattaki en büyük keşkemiz nedir? Aslında bu sorunun cevabını arayacağız. İnsanlığın en büyük keşkesi nedir? Ben Deniz İmanuel Kilisesi pastörünün pastör Cem Ercin. Bugün sizlerle bu konu üzerine konuşmak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi şu soruyu duyar gibi oluyorum. Yani iyi de pastör, yani keşkelerin de sınıflandırılması mı var? Yani hayıflandığımız şeylerin de sınıflandırıyor muyuz içerimizde? Evet ama öyle yani. Niye? Mesela hani şimdi İstanbul'da yaşayan birisi olarak tıkalı trafikte çoğu zaman muhatap olan birisi olarak. Yani keşke sahilden gitseydim de E5'ten gitmeseydim. Bir keşke değil mi? Keşke. Keşke o adamla evlenseydim ya da keşke o adamla hiç evlenmeseydim de bir keşke. Ya da keşke İngilizceyi öğrenseydim. Keşke yatırımımı oraya değil de başka biri yapsaydım çok daha fazla para kazanırdım veya zarar etmezdim, iflas etmezdim. Bunların hepsi keşke ama bunların hepsini aynı iç yanıklığıyla söylemiyoruz. Aynı iç yanıklığıyla dillendirmiyoruz bunların hepsini. Ama bugünün sorusu şu. Bugün şu soruyu sormak istiyoruz. En büyük keşkeniz nedir bu hayatta? Bu hayatta sizin en büyük keşkeniz nedir? Ya da acizane bugün benim paylaşacağım insanlığın en büyük keşkesi nedir? En büyük hayıflanması nedir? En büyük pişmanlığı nedir? Çünkü bizim için, bugün sizlerle paylaşan bu vaiz için en önemli şey insanlığın keşkesi, insanlığın pişmanlığı. Bizler çünkü o pişmanlığın, o keşkenin muhatabıyız. Bugün kutsal kitaptan, kutsal İncil'imizden bir pasaj okuyacağım. O pasajda bir adamın bir keşkesi var. Çok derin bir keşkesi. O keşke üzerinden konuşacağız. O derin pişmanlığı üzerinden konuşacağız. Kutsal kitap, kutsal İncil, Luka bölümü 16. bölümden okumak istiyorum. Kutsal kitap, kutsal İncil bölümü, kutsal kitabın İncil bölümü, Luka bölümü 16. bölüm 19. ayetten itibaren bir hikayemiz var. O hikayede büyük, kocaman bir keşke var. İnsanlığın büyük bir keşkesi var. Bugün o adama kulak vereceğiz ve ondan sonra bu hikaye nezdinde kendi keşkemizi düşüneceğiz. İnsanlığın keşkesini düşüneceğiz. Zengin bir adam vardı. Böyle başlıyor hikaye. Mor ince keten giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında da yoksul bir adam bu zenginin kapısının önünde bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ızdırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. "Ey babamız İbrahim, acı bana!" diye seslendi.
Lazarı gönder de parmağımın ucuna suya batırıp sesimi, dilimi serinletsin. Bu alevlerin içerisinde ızdırap çekiyorum. İbrahim, oğlum dedi. Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramızda öyle bir uçurum, aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne bundan ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba, sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim daha var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ızdırap içlerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba, dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri çıkıp gelirse onu dinlerler ve tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberler dinlemezlerse ölüler arasından gelen birini hiç dinlemezler. Asla ikna olmazlar dedi. Bizler bu dünyada keşke demememiz gereken o kadar çok keşkeler üretiyoruz ki. Keşke demememiz gereken, hayıflanmamamız gereken şeyler için o kadar çok hayıflanıyoruz ki geri dönüp bakıp. Ya içinde yaşadığımız bir dünya ve bu dünya o kadar çok etkiliyor ki bizi ve o kadar çok keşkeler koyuyor ki önümüze. O kadar çok keşkelerimiz var ki bu dünyanın gidişatı yüzünden, dünyanın etkilemesi yüzünden. Çünkü dünya bizi böyle etkiliyor. İnanın bana, bu keşkelerimizin %99'u boş. Boş. O kadar boş ki bu boş keşkelerden dünyanın önümüze koyduğu, dünyanın dayattığı, dünya mantalitesinin dayattığı iç çekişlerimizden, boş keşkelerimizden, hayıflanmalarımızdan gerçek olan keşkeyi, tek keşkeyi atlıyor insanoğlu. En büyük hayıflanmayı ıska geçiyor insanoğlu. Hikayedeki bu adama baktığımız zaman iman babası İbrahim var burada. İbrahim'i görüyoruz. İbrahim peygamberi görüyoruz. Zengin bir adamı görüyoruz ama zenginlikle fakirlikle olan bir olay değil bu paylaşacağım. Yani adam zengin olduğu için gitmedi aslında. Adam zengin olduğu için cehenneme gitmedi ya da kötü kaybedenler arasında olmuyor şu anda. Ama adam gerçek imanı kaçırdığı için, gerçek keşkeyi kaçırdığı için orada. Adam en önemli keşkeyi ya da en önemli olayı ıska geçtiği için, dünyanın en önemli olayını ıska geçtiği için orada. Ve şimdi kardeşlerinin kaygısını çekiyor. Çünkü biliyor ki kardeşleri de aynı dünyasal yoğunluk içerisinde aynı keşkelerin peşine koşmuş. Çünkü dünya onun kardeşlerine de hayatta olan, şu anda hayatta olan onun kardeşlerinin önüne de aynı keşkeleri koyacak. Hayatınızda hiç keşke dediniz mi? Hiç hayıflanmalarımız oldu mu? Hiç keşkelerimiz oldu mu? Dünyada bir tane keşke var. İster zengin olun, ister fakir. İster güzel olun, ister çirkin. İster yaşlı olun, ister genç. Bir tane keşke var. Bu dünyada gözümüzü kapadığımızda nerede açacağımızın kaygısı. Dünyada çekilmesi gereken bir tane kaygı var. Bir tane kaygı var. Başka bir kaygı yok. O bu dünyanın kaygısı değil. Ama bu dünyaya gözümüzü kapadığımızda nerede gözümüzü açacağımızın kaygısı. Nerede olacağımızın kaygısı. Her insanın sorması gereken soru bu. Bir gün bu dünya bitecek. Bir gün ben bu dünyaya gözümü kapatacağım ama ondan sonra ne olacak? Çünkü geçiyor bu dünya. Zengin de olsan geçiyor. Fakir de olsan geçiyor. Ne bileyim, atletik de olsan geçiyor. Tembel de olsan geçiyor. Yavaş da olsan geçiyor. Hızlı da olsan geçiyor. Güzel de olsan geçiyor, çirkin de olsan geçiyor. Rabbimiz İsa Mesih. Ben bir Hristiyanım. Bir Hristiyan inancını müjdeliyorum. Ve inandığım öğretiye göre konuşuyorum değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih dünyanın en büyük keşkesini ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldi. Dünyanın en büyük keşkesini ortadan kaldırmak için. Çünkü insanoğlunun en büyük keşkesi atamız Adem'den bize miras kalan keşkeydi.
Adem'in keşkesiydi. Neydi o keşke? Tanrı'dan kopuştu. Neydi o keşke? Cennetten kovulmayı da o keşke. Cennetten ayrılmayı da o keşke. Tanrı'ya sırt çevirmeyi de o keşke. Tanrı'ya biz sırt çevirdik. Atamız sırt çevirdi. Ve şimdi biz buradayız ama biz buraya ait değiliz değerli kardeşler. Biz bu günah dünyasına ait değiliz. Asla ait değiliz. Burada mutlu olamayız. Burada tatmin olamayız çünkü biz burası için yaratılmadık. Çünkü biz mutlu olmak için yaratıldık. Tanrı bizi tamamıyla bereketlemek için, mutlu olmamız için, sevinç duymamız için yarattı. Ama bizler günah dünyasındayız ve günah dünyasında tek ürettiğimiz şeyler var. Şey var, kocaman kocaman keşkeler. Kocaman kocaman hayıflanmalar. Çünkü bu günah dünyası bize bunu öğretiyor. Evet, Rab İsa Mesih. Rabbimiz İsa Mesih. İmkansızı, insan için imkansızı gerçekleştirmek için bu dünyaya geldi. Çünkü bizim Tanrı ile aramızda derin bir ayrılık duvarı vardı. Çok kalın bir ayrılık duvarı. Asla aşamayacağımız ayrılık duvarı. Tıpkı bu adamın aşıp da İbrahim babanın, iman babası İbrahim'in yanına gidememesi gibi. Ve büyük kocaman keşkeler olması gibi. Ama işte Tanrı. İnandığımıza göre, Hristiyan inancına göre, eğer bu doğruysa, eğer bu gerçekse, burada dünyanın en büyük bereketi var kardeşler. En büyük bereket. Tanrı, o Tanrı, hiçbir zorunlu olmadığı halde, hiçbir mecburiyeti olmadığı halde, sırf insanı sevdiği için, insanın tahayyül edemeyeceği derecede insanı sevdiği için ve insanın o derin keşkesini kaldırmak için bu dünyaya geldi. Her şeyini bırakıp bu dünyaya geldi. Her şeyden vazgeçip bu dünyaya geldi. Kendi yarattığı halk tarafından, kendi yarattığı insan tarafından aşağılanmaya razı oldu. İnsanın keşkesini ortadan kaldırmak için çok ağır bir bedel ödedi Tanrı. Bir Tanrı'nın ödeyebileceği en ağır bedeli ödedi. En ağır bedel ödendi. O Tanrı bu dünyaya geldi değerli kardeşler. Size bir müjdem var. O Tanrı bu dünyaya geldi. O Tanrı bu dünyaya geldi ve çarmıha çıktı. Ve çarmıhtaki ölüme razı geldi. İnsanlar onun çarmıha geldiler. Ve o Tanrı bugün şunu söylüyor. Her kim ki o çarmıhtakinin ben olduğuma. Ve bu ölümün, bu akan kanın sizin en büyük keşkenizi ortadan kaldırmak için gerçekleştiğini iman ediyorsa, İşte artık onun hiçbir keşkesi yoktur. Bugün size müjdem var kardeşler. Bugün size müjdem şu, artık hiçbir keşkeniz yok. Çünkü hiçbir keşkemiz yok. Bakın bu dünya, bırakıp gideceğimiz bu dünyayla ilgili zaten bir keşkemiz olamazdı. Mantıksızdı bu. Bu dünyayı bırakıp gideceğiz, bu dünyayla ilgili niye keşkelerimiz olsun ki ya? Şu olamadık, bu olamadık diye niye keşkelerimiz olsun ki? Bırakıp gideceğiz. Yaşayacağımız bir yıllar belli. 80 yıl, bilemedim 90 yıl. Hadi işte tıp falan gelişti, 100 yıl. Daha var mı ötesi? Ne diye bu dünyayla ilgili keşkeler biriktirelim ki? Bırakıp gideceğimiz yerle ilgili. Ama en büyük keşke, bizi bekleyen en büyük keşkeyi Rab ortadan kaldırdı. Tanrı sizden bir tek beklentisi var. Büyük berekete giden, o büyük berekete giden, keşkenin adının dahi adılmadığı o cennete, büyük berekete giden bir tek yol var. Ve Rab o yolu açtı. Ve Tanrı'nın beklentisi odur ki onun o açtığı yola iman etmenizdir. Bakın cennettekilerin hiçbir keşkesi yok. Onlar keşkenin anlamını bile unuttular. Hayıflanma nedir bilmiyorlar. Çünkü niye? Çünkü zaten keşke kelimesi cennete dahil bir kavram değil. Cehennemden çıkan bir kavramdır. Keşke kelimesi dünyevi bir kavramdır. Dünyanın ürettiği bir kavramdır. Dünyanın ortaya koyduğu bir kavramdır. Keşke günahlı, tatminsiz bir yüreğin sonucudur. Günahsız, günahlı ve tatminsiz bir yüreğin yarasından ortaya çıkan bir şeydir. Böyle yüreğin ancak keşkeler olur. Bakın hatalarımız olur bu dünyada. Hatalarımız olacaktır. Ama döndüğümüz zaman Rab o hatalarımızı iyiye çevirir. Rab o hatalarımızdan dolayı bizi sürekli teskin eder, eğitir. Hatalarımız bizi büyütüyor çoğu zaman. Pişmanlıklarımız bizi büyütüyor. Genç adamlar yaşların yanına giderler. Niye? Onların o keşkelerinden faydalanmak için. Ta ki kendileri aynı keşkeleri hissetmesinler diye. Dolayısıyla evet, o keşkeler bizi büyütüyor. Ama sevgili kardeş, bugün sana
Acizane bu vaizin teşviği şudur. Doktor olamadıysan, futbolcu olamadıysan, iyi bir futbolcu olamadıysan, ne bileyim çok güzel bir evin olmadıysa, evlenemediysen belki, çocukların olmadıysa, bir aile kuramadıysan belki. Bunlar bugün sana büyük keşkeler gibi görünebilir. Ama inan bana, bir tek keşke var bu dünyada. Bir tek keşke var. Cenneti pas geçme. Cenneti atlama. Cennette olamama. Rabbin yanında olamama. O mükemmel hayatı, o bereketli hayatı yaşayamama. O sevinç dolu hayatı yaşayamama. Tanrı'nın bizim için öngördüğü o harika yaşamı, harika birlikteliği, günahın olmadığı, kıskançlığın olmadığı harika birlikteliği yaşayamama. Ben 18 yıl önce ilk defa kiliseye gittiğimde bu vaazı dinlemiştim. Ve o vaiz, o pastör bu vaazı şöyle bitirmişti. 18 yıl önce evrimde kalmış. Demişti ki, çarmıhtakinin Tanrı olduğuna ve senin keşkeden, seni keşkelerinden kurtarmak için buna katlandığına, bu acılara, bu aşağılanmaya katlandığına iman ediyorsan, Tanrı'nın bu büyük işine iman ediyorsan, Tanrı bütün keşkelerini sevince, bütün keşkelerini ne iyi ki'ye, iyi ki'ye dönüştürecektir. Değerli kardeş, bugün sana bir müjdem var. Artık keşke yok hayatında. Artık hayatında keşke olmayabilir. Tek ihtiyacın ruh gözlerini açmak ve Tanrı'nın yaptığı bu büyük işi görmek ve iman etmek. Seni seven, senin mutluluğun için kendini adamış bir Tanrı var. Senin mutlu olman için, seni bereketlemek için her şeyi yapmaya hazır bir Tanrı var. Ve bizim hayıflanmalarımızla o Tanrı uyuşmuyor. Çok ciddi bir çelişki var. Bir tarafta bizi bereketlemeye çalışan, bütün hayıflanmalarımızı ortadan kaldırmaya çalışan, bütün korkularımızı ortadan kaldırmaya çalışan bir Tanrı, öbür tarafta bizim kocaman keşkelerimiz. Zaman, ruh gözlerimizi açma zamandır. Zaman, dünyaya farklı gözlerle bakmanın zamanıdır. Değerli kardeş, sana bir müjdem var. Artık keşke yok. Artık keşkelerin olmayacak. Değerli Radyo Maraton dinleyenleri, Rabbimiz İsa Mesih'ten, ben İmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin, Rabbimiz İsa Mesih'ten size, hepinize lütuf ve esenlik olsun. Rab hepinizi bereketlesin. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Elçilerin İşleri 5. Bölüm.
1: Hanaya ile Safira. Hanaya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hanaya nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hanaya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hanaya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hanaya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, söyle bana mülkü bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet bu fiyata dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Elçilere yapılan baskılar. Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Saduki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik dedi. Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı. Elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. Ey İsrailliler! Bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas'ta kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak başkaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü. İzleyicilerin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celil Eliyahu da pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim Bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz. Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
0: Elçilerin İşleri 6. Bölüm.
1: 7 Yardımcı. İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler. Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Bizse kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kâhinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. İstefanos tutuklanıyor. Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen Havra'nın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefanos'la çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor dediler. Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'ya.

0: İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata Podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

Radyo Manolata dinleyicileri, sizlere esenlik olsun. Benim adım Murat, Beşiktaş Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Bugün size Yeremya bölümünden paylaşmak istiyorum. Yeremya 7. bölüm 1 ile 11. ayetler. İlk önce dilerseniz bu bölümü okuyalım. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Rabbin tapınağının kapısında durup şu sözleri duyur. De ki, Rabbin sözünü dinleyin ey Rab'be tapınmak için bu kapılardan giren Yahuda halkı. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı buradadır gibi aldatıcı sözlere güvenmeyin. Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır, yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez, burada suçsuz kanı akıtmaz, sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezsiniz, burada sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. Ne var ki sizler işe yaramaz, aldatıcı sözlere güveniyorsunuz. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant etmek, bağla buhur yakmak, tanımadığınız başka ilahların ardınca gitmek, bütün bu iğrençlikleri yapmak için mi bana ait olan tapınağa gelip önümde duruyor, güvenlikteyiz diyorsunuz. Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı diyor Rab. Sevgili dinleyiciler, okuduğum bu bölümde dinlediğiniz gibi Yahuda halkı Rab'be tapınan, işte bayramlarda tapınağa gelip Rab'be tapınan, yakmalık sunular getiren, adaklar getiren, Rab'bi sayar bir halk gibi görünüyorlar. Ama bunların hepsi aslında görünüşteydi. Görünüşte dindarlardı. Görünüşte Tanrı'ya saygılıydı. Affedersiniz, saygılıydılar. Görünüşte ibadet hayatları önemliydi. Ve görünüşte insanlar birbirine ne kadar dindar olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Ama bölümden okuduğumuz gibi Rab o şekilde görmüyordu. Rab'bin gözünde Rab'den uzak insanlardı. Rab onlar için Yeşaya bölümünde şöyle bir tanımlama kullandı. Bu halk bana yaklaşıp ağızları ve dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Yine Yeni Antlaşma'da Titus bölümünde Rab bütün insanlar için şöyle bir tanımlama kullanıyor. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Öyle oldukları halde aslında bu kişiler kendilerini kandırıyorlardı. Tanrı'yı kandırmaları mümkün değildi. Çünkü Tanrı 11. ayette şöyle söylüyor. Ama ben görüyorum neler yaptığınızı. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant içmek, bağla buğur yakmak için ve tanımadığınız başka ilahların peşinden gitmek için benim tapınağıma geliyorsunuz. Rab onların tüm yaptıklarını görüyorlardı. Tabii özellikle günümüzde duyduğumuz bir terim var. Basında çok yer alıyor. Algı operasyonu veya manipülasyon. Algı operasyonu ne demek? İnsanların aslında kendisini olduğundan farklı gibi farklı göstermek. İnsanların kendilerini nasıl görmelerini istiyorlarsa öyle göstermek. Yahudalıların yaptığı da bunun gibi bir şeydi. Aslında kendileri Tanrı'dan çok uzaklardı ama kendilerini Tanrı sayar, dindar insanlar gibi göstermeye çalışıyorlardı. Sevgili dinleyeceğim, sevgili kardeşler, özellikle biz imanlılar, bizler o Yahudalılar gibi olmayalım. Aslında onlar başka tanrıların yollarından gittiler. Gerçek Tanrı'nın yolundan gitmediler. Başka tanrıların, dünyanın yollarından etkilendiler. Ve görünüşte dinlarlardı. Gerçek Tanrı'yı tanımak istemediler. Gerçek Tanrı'dan uzak kaldılar. Ama bizler imanlılar, İsa Mesih imanlıları, bizler gerçek Tanrı'yı tanıyan insanlarız. Ve lütfen bizler görünüşte değil ama gerçekte Tanrı'yı sevenler olalım. Bu Yahudalılar gibi manipülasyon yapmayalım. İsa Mesih Matta 22. bölüm 30. ayette şöyle söylüyor. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Rabbi seven nasıl birisidir? Yine Yuhanna 14. bölüm 21. ayette
Rab bize şöyle bildiriyor. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Yani Rab'bi tanımamız gerekiyor ama bu yeterli değil ve onun buyruklarını da yerine getirmemiz gerekiyor. İşte o zaman Rab'bi gerçekten seven kişiler oluyoruz. Yahudalılar Rab'bi tanıdıklarını söylüyorlardı, Rab'bi sevdiklerini söylüyorlardı. Ama Tanrı'nın karakterine aykırı ne varsa, ne iğrençlik varsa, ne günah varsa hepsini yapıyorlardı. Biz öyle kişiler olmayalım. Bugün dünyamıza baktığımızda dindar olduğunu söyleyen, Tanrı'ya inandığını söyleyen birçok yollar var, birçok insanlar var. Ama baktığımızda gerçekten Rabbin karakterine uzak ne varsa yaptıklarını görüyoruz. Kardeşler biz dünyadan etkilenen değil, dünyayı etkilenen kişiler olmalıyız. Çünkü Rabb'i tanıyoruz. Rabbin karakteri her şeyin üzerindedir. O yücedir, o kutsaldır, o doğrudur, adildir, merhametlidir, sevecendir. Dolayısıyla ondan almalıyız, ondan öğrenmeliyiz. Romalılar 12. bölüm 2. ayette dediği gibi bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yani bizler bu dünyadan değil ama Rab'den almalıyız. Tanrı'dan almalıyız. Tanrı'dan öğrenmeliyiz. Öyle ki gerçek Tanrı'yı yansıtalım bu dünyada. Çünkü biz ışık olmaya çağrıldık. Bu dünyaya tuz olmaya çağrıldık. Bize baktıklarında gerçekten Rab'bin karakterini, değerlerini görsünler. Bunu nasıl yapabiliriz? Tanrı'nın değerleriyle nasıl dolu olabiliriz? Kardeşler, bunun için Tanrı'nın sözüne itaat etmemiz gerekir. Çünkü itaat kurbandan daha önemlidir. Tanrı kendi halkının, insanların yaşamlarına bakıyor. İnsanlar hayatlarında Tanrı'nın sözüne göre mi yaşıyorlar? Tanrı'nın sözüne itaat ediyorlar mı? İtaat Tanrı'ya olan gerçek sevgimizi gösteriyor. 1. Samuel 15:22'de çok iyi bildiğimiz bir ayet var. Samuel'in, Rabbin Samuel peygamber aracılığıyla Saul'a verdiği, Kral Saul'a verdiği şu karşılık. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Evet, Rab kendi sözünün dinlenilmesine çok önem veriyor. Ona kurban sunmaktan daha çok onun sözüne itaat edilmesini istiyor. Gerçekten biz de öyle kişiler olalım kardeşler. Yine Hoşea 6. bölüm 6. ayette Rab şöyle söylüyor. Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim. Evet, Rab kendisini tanımamızı istiyor. Onun karakterini, kişiliğini tanımamızı istiyor. Sadece tanımakla değil ama ondan öğrenip ondan alıp yaşamlarımıza geçirmemizi istiyor. Ona itaat etmemizi istiyor. Çünkü yine antlaşmada Yakup bölümünde bu konuyla ilgili bize ciddi bir uyarı var. Yakup 1. bölüm 22. ayette şöyle söylüyor. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Kardeşler, eğer biz sözün uygulayıcıları olmazsak kendimizi aldatmış oluruz. Bu Yahudalılar gibi kendimizi aldatmış oluruz, manipülasyon yapmış oluruz. Ama Rabbin gözünde değerli kişiler olmayız. Rab kendisine itaat edilmesini istiyor. İtaat etmeyen yaşam aslında Tanrı'yı reddeden yaşamdır. Tanrı'yı reddedeni Tanrı da reddedecektir. Çünkü Tanrı kendi karakterine aykırı olan şeylerden rahatsız olur. Kötülüklerden rahatsız olur. Kötülüğü hoş gören Tanrı gerçek Tanrı değildir. Gerçek Tanrı iyilikten, kutsallıktan, doğruluktan, adillikten, merhametten, sevgiden hoşlanır. İtaat bizim için, imanlılar için bir tapınma biçimi olmalıdır. Tüm hayatımızı kapsamalıdır. Sadece pazar günleri değil ama haftanın 7 günü, 24 saatini kapsamalıdır. Bizim yaşamımız, İtaatkar yaşamımız Rab'be sunduğumuz bir tapınma şeklinde olmalıdır. Bir güzel, hoş koku, güzel bir sunu olmalıdır. Yine okuduğumuz bölümde gördüğümüz gibi Yahudalılar tapınağı haydut inine çevirdiler. Aslında yine antlaşmada
Matta 21. bölümde İsa Mesih de bu cümleyi kullanıyor, benzer bir cümleyi kullanıyor. 12. ayette şöyle söylüyor: İsa tapınan avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sepalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Kardeşler, sevgili dinleyiciler, haydut ini haydutların suç işledikten sonra sığındıkları yerdir. Haydutlar için güvenli bir yerdir. Haydutlar orada rahat şekilde kalırlar, uyurlar, talan ettikleri malları saklarlar, ganimetleri saklarlar ve bir sonraki talan için, bir sonraki hırsızlık için, bir sonraki suç için plan yaparlar. Maalesef Yahudiler de Tanrı'nın tapınağına böyle davrandılar. Her türlü günahları işlediler, her türlü suçları işlediler. Tanrı'nın karakterine aykırı varsa ne, her şeyi yaptılar ve sonra Tanrı'nın tapınağına gelip orada Tanrı'ya tapındılar. Bunu kendileri için güvence gördüler. Tanrı'nın önünde oldukları için, Tanrı'ya tapındıkları için bunun Tanrı'nın hoşuna gideceğini diye düşündüler. Tanrı'nın tapınağını tılsım gibi gördüler. Tanrı tapınağı nedeniyle Tanrı'nın onları koruyacağını söylediler. Bu yüzden istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşündüler. Ve sonra çıktılar tapınaktan, tapındıktan sonra gidip her zamanki gibi günahlı yaşamlarına döndüler. Tanrı'nın karakterine aykırı neler varsa yapmaya devam ettiler. Hiçbir şey onların hayatlarında değişmedi. Kardeşler, ama bizler böyle olmayalım. Onların yaptığı yanlışlardan ders alalım. Bizler Mesih inanlıları olarak Mesih'i, Mesih'in yolunu, kiliseyi tılsım haline getirmeyelim. Haydut ini haline getirmeyelim. Gerçekten Mesih bizi o kadar çok sevdi ki bizi günahtan kurtarmak için, günahın boyunduruğundan kurtarmak için beden alıp dünyamıza geldi. Ve çarmıhta bizim için kendini feda etti. Bizim suçlarımızı, günahlarımızı kendi üzerine aldı. Tüm gazabın bedelini ödedi ve bizi akladı. Biz artık günahın boyunduruğunda değiliz. Biz artık aklandık, sonsuz yaşama kavuştuk. Bunu Mesih bunu neden yaptı? Bizi sevdiği için yaptı. Gerçekten kendi huzuruna almak istediği için yaptı. Biliyoruz ki biz ölsek de yaşayacağız. Rabbin huzurunda olacağız bir gün. İsa Mesih'in tekrar gelişini bekliyoruz. Ve bizi alıp kendi huzuruna, o en görkemli yere götürmesini bekliyoruz. Bizler Mesih'i tanıyan kişileriz. Mesih'i seven kişileriz. O yüzden Mesih'in sözlerini okuyan, Mesih'e tapınan, Mesih'i vaaz eden ama Mesih'in değerlerinden uzak kardeşler, imanlar olmayalım. Çünkü Mesih bizi o kadar çok sevdi ki çarmıhta kendi kanını akıttı. Bizim için insan olup dünyamıza geldi. Kardeşler, o yüzden dikkat edelim. Biz dünyanın değerlerinden değil, ama Mesih'ten öğrenelim, Mesih'ten alalım. Hangi değerlerden beslendiğimize dikkat edelim. Bizler dünyayı etkileyen kişiler olmamız lazım. Mesih'i tanıtan kişiler olmamız lazım. Tanrı'nın yüce karakterini tanıtan kişiler olmamız lazım. Kutsal Tanrı'ya, kurtarıcı Tanrı'ya iyi tanıklık etmemiz lazım. Bu dünyada ışık olmamız lazım, tuz olmamız lazım. Çünkü dünya zaten karanlık. Her yer karanlık. Ve dünya kurtuluşa ihtiyacı var, esenliğe ihtiyacı var. Ve esenlik haberi bizdedir. Çünkü Mesih, Mesih'tedir. Biz de Mesih'in yolunu izleyen kişileriz kardeşler, değerli kardeşler, sevgili dinleyiciler. Bunun için Mesih inancı yaşamlarımızın her alanına nüfuz etmelidir. Mesih'ten, Mesih'in değerlerinden öğrenelim, onu özümseyelim ve gerçekten tüm dünyaya Mesih'i yansıtalım. Onun ışığı bizlerde parlasın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Aydın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlık dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulundu, bunu ele almaya çalışıyoruz. İlk bölümümüzde aslında edebiyata biraz değinmek istedik ve genel olarak Hristiyanlığın kültür ve sanata etkisinden bahsetmiştik. Ve bunların hepsinin altında aslında Tanrı sözünün yattığını da görmüş olduk. Tanrı sözünden beslenildiğini görmüş olduk. Bu bölümümüzde müziğe girmek istiyoruz. Müziğe Hristiyanlığın etkisi nedir? Bunu ele almak istiyoruz. Ama öncesinde bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve eş zamanlı canlı yayınımızı YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Onun için de Radyo Maranata sayfasını YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşleriniz olursa, programlarımız hakkında, Hristiyanlık inancı hakkında merak ettiğiniz konular varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ben aslında biraz müzik nasıl ortaya çıktı, buna biraz değinmek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın peki müziğe etkisi nedir, onu da Göksel'le soracağım. Ve birlikte aslında bu konuda bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Aslında müziğe baktığımız zaman müziğin başlangıcı tam olarak bir tarihlendirmemiz çok zor olan bir unsur. Aslında birçok sanat unsuru gibi müzik de duanın taklit edilmesinden ortaya çıkan bir şey. Duadaki seslerin taklit edilmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Örneğin biz duaya baktığımız zaman, yaratılışa baktığımız zaman orada kuşları görüyoruz. Tanrı'nın yaratmış olduğu diğer canlıları görüyoruz ve hepsinin bir ritim duygusu olduğunu, hepsinin birer aslında ses çıkarttıklarını, doğal olarak bir ezgiye dönüştüğünü bunun görüyoruz. Ve bütün sanatlar gibi müzik de aslında bu canlılığın taklit edilmesinden ortaya çıktığını hatırlıyoruz. O yüzden tam bir tarih vermemiz çok zor olsa da aslında insanın içgüdüsel olarak bir ritim duygusuna ve dua seslerini taklit etmesiyle ortaya çıktığını özetleyebiliriz. Ve ilkel müzik ya da tarih öncesi müzik olarak adlandırılan müzik de aslında Avrupa'nın genelinde ve Avrupa'dan etkilenmiş diğer bölgelerde antik müzik olarak da adlandırılan bu müzik M.Ö. 1500'de ilerlediğini, devam ettiğini bunun görüyoruz. Ancak yine de böyle izole bölgelerde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden biraz araştırılması da tarihsel olarak zor bir konudur. Ben Göksel'e şunu sormak istiyorum. Aslında müziğe, müzik tarihine Hristiyanlığın nasıl katkısı olmuştur?
3: Tek kelimeyle söylemek gerekirse tapınmak. Yani Hristiyanlık, aslında Hristiyanlık da demeyelim, yani tarih boyunca Rabbin halkı sürekli Tanrı'ya tapındılar. Ve Tanrı'nın da isteği buydu ve bu tapınmayı kutsal kitapta Mezmurlar kitabında görüyoruz. Kültürümüzde Zebur diye bilinen kitabın bir parçasıdır Mezmurlar.
0: Evet.
3: Çoğunu Davut tarafından yazılan 150 adet mezmur var ve bu mezmurların özelliği tarih boyunca hem eski anlaşma hem yeni anlaşma döneminde Tanrı'ya tapınma sırasında kullanılan ilahiler olarak göze çarpıyor. Bu şiirsel yazılar olarak göze çarpıyor. Ve orada birçok ayette şunu görüyoruz. Tanrı Davut ve diğer mezmur yazarları aracılığıyla hep şu benzeri ayetleri söylüyor. Lirle, çenkle beni yüceltin, bana övgüler sunun. Çok ilginç çünkü bu Tanrı'nın bizden bir isteği. Ona tapınmamızı ve onu yüceltmemizi istiyor. Ve
0: evet.
3: Eski anlaşmada gene tapınak döneminde de şunu görüyoruz ki okuduğumuz kutsal yazılarda özel görevli müzisyenler var. Rabbi yüceltmek için, Rabbi övgüler sunmak için. O zaman şunu söyleyebiliriz. Tapınma aracılığıyla Hristiyanlık müzik tarihine eşsiz katkılar yapmıştır.
0: Evet. Gerçekten ilginç bir nokta çünkü yaratılışın da bütününde bu belki tapınma isteğini ya da müzik ile kendini dile getirme isteğini görüyoruz. İlerleyen dakikalarda aslında soracağım. Yani Tanrı neden bizim müzikle tapınmamızı istiyor diye ama belki bu noktada bir örnek okumamız gerekebilir. Siz aslında mezmurlardan bahsettiniz. 98. mezmurdan ben okumak istiyorum. Öyle ki belki dinleyenlerimiz aklında bir soru işareti oluşmuş olabilir. Yani bir mezmur nasıl gözükür, bir mezmur kulağa nasıl gelir veya da nasıl yazılır gibi. Aslında mezmurun övgü anlamına geldiğini biliyoruz ve bu da tehilim olarak. Grekçe miydi bu yoksa?
3: İbranice.
0: İbranice dedi değil mi? İbranice'de aslında tehilim olarak dile geldiğini hatırlıyoruz. Grekçe'de de salmoi olarak yazılıyor. Ve Türkçe'de de mezmurlar ya da mezmur olarak bunu görüyoruz. Ve övgüler aslında yani Tanrı'ya övgülerin dizildiği bir ilahi eser diyebiliriz. Ve 98. mezmurda aslında kutsal kitabın içerisinde yer alan bir mezmurda şöyle bir örnek var. Onu dile getirmek istiyorum. Çünkü kısa bir mezmurdur. Diyor ki yeni bir ezgi söyleyin Rabbe. Çünkü harikalar yaptı. Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. Rab ulusların gözü önünde serdi kurtarışını, zaferini bildirdi. İsrail halkına sevgisini, sadakatini anımsadı. Tanrımızın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. Sevinç çığlıkları yükseltin Rabbe, ey yeryüzündekiler. Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın. Lirle ezgiler sunun Rabbe, lir ve müzik eşliğinde. Boru ve borazan eşliğinde. Sevinç çığlıkları atın kral olan Rabbin önünde. Gürlesin deniz ve içindekiler, gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. El çırpsın ırmaklar, sevinçle aykırsın dağlar Rabbin önünde. Çünkü o geliyor yeryüzünü yönetmeye. Dünyayı adaletle, halkları doğrulukla yönetecek diyor. Burada bir aslında örnek bir mezmuru sizinle paylaşmak istedik. Peki kim geliyor? Göksel, biri geliyor diyor burada. Kim geliyor?
3: Yani mezmuru okuduğumuzda bilmiyorum dinleyenlerimiz de aynı fikirde olacaklar mı ama ezgi söylemekle başlıyor. Bu ezgi söylemek, müzik yoluyla Rabbi övmek. Peki nelerden bahsediyor bu mezmur? Rabbin yaptığı harikalardan bahsediyor. Hayatlarımızda yaptığı harikalardan ve kurtarışından. Buna benzer birçok mezmur görüyoruz. Zaten öyle ki Rab'be tapınırken bahsettiğimiz konularda onun yaptığı harikalar üzerine, onun bizi kurtarışı üzerine odaklanıyor. Ve bir başka noktaya daha değiniyor. Bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Sevinmek. Tapınmak aynı zamanda sevinmek. Çünkü önce Rabbin yaptığı harikalardan ve kurtarışından bahsediyoruz. Sonra bunu bizim üzerimizde yaptığı için seviniyoruz. Çünkü onun sayesinde, onun yaptıkları sayesinde kurtarıldığımızı biliyoruz imanlar olarak. O zaman bu sevinmek de bunu göstermenin iyi bir yoludur. Bu tapınmayı göstermenin iyi bir yoludur. Bir diğer ilginç nokta da şu. Doğadan bahsediyor. Irmaklardan, denizden, denizin içindekilerden,
0: evet,
3: dağdan. Sanki bir anlamda yaratılan her şeyin Tanrı'ya övgü sunması,
0: evet,
3: gerekiyor. Sadece insan veya hayvanlar değil ama ırmaklar, dağlar, denizler, bütün her şey Tanrı'ya övgü sunsun diyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Aydın, biri geliyor. Bu mezmur yazıldığında henüz İsa Mesih beden alıp aramıza gelmemişti. Belki 1000 ila 1500 sene var bu mezmurla İsa Mesih'in Betlehem'de bundan 2000 yıl önce doğması arasında. Bu neden önemli? Çünkü bu mezmur yazarının bahsettiği şey şudur. Sevinelim, ezgi söyleyelim, bağıralım, çağıralım, müziklerle Rabbi övelim. Çünkü birisi gelecek ve o kişi yeryüzünü yönetmeye gelecek. Ve dünyayı adaletle, halkları da doğrulukla yönetecek diyor. Peki bizim bir yöneticiden beklediğimiz nedir? Yani bu dünyada eksik olduğunu düşündüğümüz şey adalet değil mi? Veya doğrulukla yöneten yöneticiler eksiktir. Ama bu mezmur yazarı diyor ki bizim bir umudumuz var. Birisi gelecek ki o kişi İsa Mesih'tir. Onun gelişiyle birlikte halklar sevinecek, kurtuluş sağlanacak ve o adaleti ve doğruluğu dünyaya getirecek. İşte tekrardan bunun sevinci de bizi mezmurlara ve tapınmanın merkezindeki sevince götürüyor.
0: Evet, burada da aslında eski ahitten bir örnekle İsa'dan çok önce yazılmış bir süreçte yine Mesih İsa'dan bahsedildiğine ve onun işlevlerinden bahsedildiğini görüyoruz. Tabii ki Kutsal Kitabın bütününü okuduğumuzda bunu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ben aslında biraz Hristiyanlık müziğe, şu an günümüzdeki müziğin terminolojisine nasıl etki etti? Oradaki küçük başlıkları da değinmek istiyorum. Sonrasında Göksel'le beraber aslında kısaca yorumlar da yapmak istiyoruz bunun üzerine. Erken Hristiyan ilahiyesine baktığımız zaman aslında zaten Göksel bahsetti, tapınmanın orada yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve Batı kültüründeki aslında Hristiyanlığın etkisi erken kilisenin ibadet biçimi olarak ilahiyi geliştirdiği döneme kadar izlenebileceğini burada görüyoruz. En ünlü ilahi formu aslında Gregorian ilahisi olduğunu görüyoruz ve Papa Gregory'den adını aldığını ve Batı müziğinin sonraki gelişmelerine bir temel oluşturduğunu bunun görüyoruz. İkinci bir nokta var, müzik notasyonunun gelişimi konusunda. İşte Hristiyan keşişlerin müzik notasyonunun gelişiminde öncü bir rol izlediklerini görüyoruz. Öyle ki az önce bahsettiğim o Gregorian ilahisinde kullanılan bazı çeşitli müzik türleri zamanla modern müzik notasyon sistemi haline geliyor. Oradaki yazım stiliyle alakalı. Ve sadece müziğin bestelenmesi ve icrasını devrimleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bugün de var olan yüzlerce türün, aslında janraların ortaya çıkmasına da katkı sağlamış oluyor. Orta Çağ koro müziği var. Orta Çağ döneminde aslında şimdi bilinmeyen olarak kabul edilen bestecilerden Hildegard var örneğin ve bunun gibi birçok kişi var. Hristiyan ibadet törenleri ve törenleri için karmaşık koro müzikleri aslında yaratıyorlar. Ve bu gelişme daha sonraki yüzyıllarda gelişecek polifonik olarak bilinen, aslında çok sesli olarak bilinen, o sadece tek sesten uzak olan polifonik olarak bilinen müziğin ortaya atılmasına ve bunun temelinin atılmasına fayda sağladığını görüyoruz.
3: Biraz şöyle söyleyebilir miyiz Aydın? Yani tarihin başlangıcından beri Rabbe hep tapınan bir bakiye oldu.
0: Evet.
3: Sadece Rabbe tapınan ve onların sayesinde bu kadar yüzyıllık tarihte müziğe katkı inanılmaz derecede fazla. Yani yeni müzik aletleri veya işte söyleniş şekillerinin değiştirilmesi. Çünkü eğer buradaki amacımız Rabbi yüceltmekse, Rabbe tapınmaksa, elbette ki bunu icra eden kişiler mümkün olan en iyiyi yapmaya çalışıyor. Hani hep şundan bahsediyoruz ya, Hristiyanlar en iyi yapmaya çalışıyor. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Rabbe yücelik getirmesi için yapıyorlar. Ve tapınma bunun için çok güzel bir örnek. Bu sayede de hala da günümüzde de müziğin gelişmesi, müzik aletlerinin gelişmesi, yeni müzik türlerinin oluşmasının hepsinde bu Hristiyanlığın etkisini görebiliyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve sen de aslında programın başında bahsettin. Bir şekilde tüm yaratılışın buna katkı sağladığını görüyoruz. İşte 98. mezmurda okuduk. El çırpsın ırmaklar, sevinçle haykırsın dağlar gibi. Aslında bir şekilde ruhumuz buna da ihtiyaç duyuyor gibi ve müziğe de ya da ezgilere de aslında bizim ruhumuzun yaradanımıza olan ihtiyacının dile gelmesi gibi bir şekilde de yaklaşabiliriz. Bunu da görüyoruz. Tabii ki müzik bestelemek uğraş gerektiren bir şey ve aslında maddi anlamda da çok harcamamız gereken bir süreç olabiliyor. İnsanoğlu hep bir şekilde müzik ürettiğini görüyoruz ama kilisenin burada çok kilit bir rol oynadığını görüyoruz. Çünkü belki bazı insanlar müzik üretmeyi bırakmış olabilirler ama kilisenin sürekli olarak müziğe katkı sağladığını, müzik ürettiğini görüyoruz. Ve bunun temel sebebi de aslında Tanrı'yı yüceltmek olduğunu görüyoruz. Haliyle müzik eserlerine baktığımız zaman, müzisyenlere baktığımız zaman onların etkilendiği ve onların ilk olarak aslında müzikle olan temaslarında referans gösterdikleri noktalar yine hep kutsal kitap olduğunu görüyoruz ve bir şekilde hep Tanrı'yı yüceltmek ve Mesih'in müjdesindeki o lütuftan hissettikleri duyguları aktarmakla alakalı olduğunu görüyoruz. Ve o yüzden kilisenin amacı nedir? Yani kilise neden müzik üretiyor, kilise neden müzikle uğraşıyor, bu kadar zamanları ayırıyor gibi bir düşünce kafamızda varsa bunun sebebinin aslında Tanrı'yı yüceltmeye olan ihtiyaç ve bu hedefle yapıldığını görüyoruz. Ve Göksel de bahsetti, aslında biz Tanrı'ya bir şey vermek istiyorsak bu en iyisi olmalı, en iyi armağan olmalı. Öyle ki biz zaten sanatı, kültürü, elimizdeki bütün bu güzel sanatları zaten en iyi üretebildiğimiz şekilde Tanrı'ya sunmaya çalışıyoruz. Kilise bunu hedefliyor ve sanatın ve kültürün temelinde bunu oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında birkaç müzisyene de değinmek istiyoruz. Çünkü barok gibi çeşitli kültürler var. Koro müziği var, gospel müziği var. Ve reformun acaba Hristiyanlığa nasıl etkisi oldu? Bunun Hristiyan müziğine nasıl etkisi oldu? Ve diğer batı müziğine nasıl etkisi oldu? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bütün bunların aslında katkıları oldu. Bakalım bunlar nasıl etkide bulundu? Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.

0: Ve değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Göksel Moroğlu ile birlikteyiz ve Hristiyanlığın aslında müziğe nasıl etkisi oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. İlk bölümde biraz temel bir giriş yaptık. Burada hemen hızlıca diğer konumuza giriş yapmak istiyorum ama öncesinde bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi ve tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi tekrardan hatırlatmış olayım. Tabii ki reformasyonun, Rönesans'ın ve reformun da aslında müziğe etkileri oldu. Ve Rönesans'a baktığımız zaman aslında Rönesans döneminde Prez ve Palestina gibi şimdi bilinmeyen figürlerin aslında bestelediği çeşitli eserler var ve onların polifonik müziğe katkıda bulunduklarını görüyoruz. Polifonik müziğin geliştirdiklerini görüyoruz. Ve bu dönemde aslında Hristiyan kurumları ve Hristiyan müziğine bağış yapan o kişiler müziğin destekçileriydi. Ve müzisyenlere aslında zanaatlerini geliştirmelerine olanak sağlayan mali desteği de sağladılar. Aslında birçok günümüzde bildiğimiz ismin bu şekilde geçindiğini ve hiç geçim derdi olmadan aslında sanatlarına, müziklerine sadece odaklanabildiklerini görüyoruz. Bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bağış kültürünü, bağışta bulunma kültürünün de müziğe bu konuda katkıda bulunduğunu görüyoruz. Biraz reformdan da bu konuda bahsetmemiz gerekiyor tabii ki, Rönesans'tan bahsettiysek. Aslında Protestan reformasyonu Hristiyan müziğinde büyük bir değişime yol açıyor. En önemli etkenlerden biri de aslında vaiz ve teolog olan Martin Luther. O kilise cemaatinin şarkılarını göz önünde bulundurarak İncil odaklı ilahiler besteliyor ve bu bugün bildiğimiz o ezgisel ilahilerin başlangıcına bizi götürüyor ve ilahilerin çoğu Hristiyan kiliselerinin yaşamında temel bir parça haline geliyor. Bu konuda reformasyonla alakalı bir yorumun var mı Göksel?
1: Evet Aydın, yani reformun birçok yalnızcası var söyleyelim. Hani yalnızca kutsal yazılar vesaire vesaire ama madem ki müzikten bahsediyoruz ve müziğin tapınmayla olan ilişkisinden bahsediyoruz, bu bizi reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrinine götürüyor. Şunu belirtmekte fayda var. Şu anda seküler müzik genelde dinleyenleri eğlendirsin, onlara keyifli vakit geçirsin diye yapılıyor. Fakat biz tapınma amaçlı baktığımızda müzik biz eğlenelim veya sadece keyifli vakit geçirelim diye değil, fakat tüm yüceliği yalnızca Tanrı'ya vermek için kullandığımız bir araç. Ve bize keyif veren şey de Tanrı'ya tapınabilme ayrıcalığı, Tanrı'yı yüceltme ayrıcalığı. Ve çok ilginç ki kutsal kitapta şunu da görüyoruz. Biz cennete gittiğimizde ve sonsuza dek Tanrı ile birlikte orada olduğumuzda yapacağımız şey de sonsuzlara dek Rabbi yüceltmek, tapınmak. Kutsal kitap diyor ki her dilden insanlar Rabbi övecekler, hep birlikte ona ezgiler söyleyecekler. O yüzden reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrini bize bu noktada çok önemli bir katkı yapıyor. Tapınmak bir Hristiyan'ın yaşamının olmazsa olmazı.
0: Evet, temelinde bunun yattığını görüyoruz, tapınmanın. Çok önemli, çok kıymetli bir şey ve aslında yaradan ve yaradılan arasındaki çok güzel bir bağ olduğunu da o tapınmanın hatırlıyoruz. Ben biraz aslında daha Hristiyanlığın müzik terminolojisine olan katkılarından devam etmek istiyorum. Çünkü barok müzik gibi bir kültürün de girdiğini görüyoruz. Az önce reformasyondan bahsettik. Reformasyonun ardından barok dönemi aslında Handel'in meşhur oratoryoları var. Örneğin Messi isimli harika bir oratoryosu var. Onunla beraber başlıyor. John Sebastian Bach'ın eserleri var. Vivaldi'nin yine dini eserleri var, besteleri var. Birçok dini müzik eserine bunlar aslında ev sahipliği yapıyor. Bu barok dini müzik aslında kültürüyle beraber. Ve bu eserler genellikle karmaşık koro ve enstrümantal düzenlemeleri içeriyordu ve gerçekten sağlam bestelerdi bunlar. Bestelenmesi de zor olan bestelerdi. Ve John Sebastian Bach'tan burada kısaca bahsetmek istiyorum. Sonrasında Göksel'e devredeceğim mikrofonu. Aslında John Sebastian Bach'ın çok önemli bir ork müziği bestecisi olduğunu biliyoruz. Kendisi bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi ork müziği bestecisidir. Ve onda çok ilginç bir hikaye var. John Sebastian Bach'a baktığımız zaman aslında eserlerine başlarken Latince şunu kullanıyor eserlerinin başında. In nomine Jesu ifadesini kullanıyor. Aslında tüm, çok özür dilerim, İsa'nın adıyla anlamına gelen in nomine Jesu ifadesini kullanıyor. İsa'nın adını kullanarak başlıyor ve bitirirken de eserlerini aslında Soli Deo Gloria, tüm yücelik Tanrı'ya diye imzalıyor isimlerini. Bu da aslında Tanrı'nın karşısında ne kadar alçak gönüllü olduğunu ve tüm yüceliği Tanrı'ya verdiğinin önemli örneklerinden birisi.
1: Yani bu saydığımız isimlerle bir araya getirdiğimiz kelime herhalde mükemmellik, değil mi? Yani yaptıkları işi harika bir şekilde yapan, evet, mükemmel yapan kişiler. Bunun da nedeni bahsetmekten bıkmayacağım 1. Korintliler'deki ayet: ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu kişiler de bunun farkında ve o yüzden hala aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, evet, Vivaldi'nin eserleri, Bach'ın eserleri ne kadar böyle sanki dinledikçe daha da güzelleşiyor, değil mi? O zamana direniyor ama baktığımız, şimdi biraz daha günümüze yakın eserlere baktığımızda çok kısa sürede eskiyen, önemini yitiren, evet, parçalar görüyoruz. Evet, ve birkaç yıl içerisinde unutulup giden bir sürü şarkı var, değil mi? Ama bu saydığın kişilerin eserleri aradan yüzyıllar geçmesine rağmen sadece unutulmak değil ama değerlerine daha da değer katıyorlar. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle. Tanrı'ya adanmış olmaları da çok önemli. Burada işte John Sebastian Bach'ın İsa'nın adıyla diye başlaması çok önemli. Çünkü zaten yaratılış İsa ile beraber başladı ve o da kendi yaratımını İsa ile başlatıyor. Ve biz İsa'nın alfa ve omega olduğunu, başlangıç ve son olduğunu biliyoruz. Ve yalnız ona iman ile aslında Tanrı ile barışabileceğimizi de burada tekrar hatırlıyoruz. Klasik ve romantik dönemler var. Aslında barok dönemin ardından Batı dünyasının en yetenekli bestecilerinden bazıları ortaya çıkıyor. Haydn gibi, Mozart gibi, Beethoven gibi, Brahms gibi isimler ve Hristiyan inancından ilham aldıklarını bu kişilerin biliyoruz. Zengin ve anlamlı bu bağlamda müzikler besteliyorlar. Örneğin Haydn'ın Creation, Mozart'ın da Requiem Mass in D minor, re minor tonundaki o eseri ve Beethoven'ın da Ode to Joy eserleri bunlardan bazıları olduğunu görüyoruz. Sonrasında koro müziği var. Kilise koroları aslında meşhur, belki herkesin filmlerde gördüğü, gıpta ettiği o kilise korolarının müziklerine baktığımız zaman işte yüzyıllardır Hristiyan ibadetinin merkezinde bunun yer aldığını görüyoruz. Onların etkisi sadece dini ortamlarla sınırlı kalmıyor. Çünkü koro müziği aslında Batı klasik ve dünyevi müzik geleneğinin önemli parçaları olarak da varlığını sürdürüyor. Yani seküler müziğe de bu bağlamda koro müziğinin katkıda bulunduğunu görüyoruz. Tabii koro müziğinde bizi etkileyen temel unsur ne? Beraber, işte birlikte o tapınma ruhu, birlikte Tanrı'yı yüceltme ruhunun koro müziklerinde şu an belki seküler anlamda da kullanıldığını görüyoruz. En önemli nokta var, gospel müziği. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde gospel müziği geleneği 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Gospel müziği derin bir şekilde Hristiyan ruhsallığına kök salıyor ve soul, rock ve ritim, blues gibi çeşitli diğer türlerin gelişiminde de kilit bir rol oynuyor. Gospel müziğindeki aslında zaten kelime anlamı gospel'in müjde demektir. Müjdesel müziğin temelinde de yine aslında İsa Mesih'in müjdesinin yattığını, daha çok İsa Mesih'in müjdesinin anlatıldığı müzikler olduğunu görüyoruz. Bu konuda mesela bir örnek var mı Göksel?
1: Evet, hemen aklımıza meşhur Amazing Grace geliyor. Yüce Lütuf ilahisi. Bu ilahinin yazarı John Newton'ın da güzel bir hikayesi var. Bahsetmek isterim.
0: Evet.
1: John Newton Hristiyan bir ailede doğmasına rağmen pek Tanrı ile bir ilişkiye sahip değil. Ve ilerleyen dönemde köle tüccarlığı yapıyor. Ve köle tüccarlığı yaparken işte köleleri gemiyle bir yerden bir yere taşıdığı bir sırada bir fırtınaya yakalanıyor. Ve gemi batmak üzere ve çok korkuyor. Ve ondan sonra dua ediyor Tanrı'ya bu fırtınanın dinmesi için ve fırtına diniyor. Fırtına dindikten sonra bu fırtınayı atlatır atlatmaz diyor ki John Newton, bu Tanrı'nın lütfuyla alakalıdır. Tanrı'nın lütfu sayesinde biz bu fırtınadan kurtulduk ve daha sonrasında da ilerleyen dönemde de din adamı oluyor. Anglikan mezhebine bağlı bir din adamı olarak karşımıza çıkıyor. Ben kısaca bu yazdığı ilahinin sözlerinden de bahsetmek isterim.
0: Tabii ki.
1: İlahi şöyle başlıyor: yüce lütuf, sesi tatlı, suçluyken kurtuldum. Kör gözlerim de açıldı, kayıpken bulundum. Devamı var ama bu dörtlükten bahsetmek istedim. Çünkü senin de bahsettiğin gibi gospel ilahisi temel olarak Tanrı'dan bahsediyor, Tanrı'nın işlerinden bahsediyor, müjdeyi veriyor. Burada da hem suçlu olduğumuzdan bahsediyor ama bir kurtuluşumuz olduğunu söylüyor. Ve gözlerimizin açılması, gerçeği görmek ve kayıpken bulunmak, bunların hepsi İncil'de aşina olanlar anlayacaktır. Birçok ayete kafamızda canlandırıyor, öyle değil mi? Hem suçluyken kurtulmak ve bunun bir lütuf eseri olması, gözlerimizin açılması ve kayıpken bulunmamız. Bu örneği de vermek istedim. Çok güzel sözleri var.
0: Evet, ne kadar güzel. Gerçekten Rabbin lütfunu deneyimleyen bir kişinin yazdığı bir eser. Kıymetli bir dönüşüm. Aslında bu kişinin yaşadığı dönüşüm de yine İncil'de bizim gördüğümüz kişilerin yaşadığı dönüşümlerine benziyor. Elçi Paulus gibi kişilerin yaşadığı dönüşümlere benziyor. Ve bu arada şunu da aklıma geldi bu esnada. Belki biraz programımızın süresi uzayacak ama şunu da aktarmak istiyorum. Aslında İncil'de de bizim ilahi olduğu düşünülen, direkt İncil metinlerinde de yazılan eserlerde ilahi olduğu düşünülen eserler var. Örneğin Filipililer 2. bölüm 5 ve 11. ayetlerin bir ilahi olduğunu ve bir ilahi şeklinde ilk Hristiyanlar tarafından söylendiği düşünülüyor. Ve aslında Radyo Maranata'da da biz bunu her adın üstünde ismiyle bir ilahi olarak yayınladık. Onu da kısaca okumak istiyorum. Orada diyor ki, Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'yı eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin gibi çok böyle müjdesel bir ayeti görüyoruz. Diğer bölümler de var, onlara okumayacağım ama Koloseliler'de, 1. Timoteus'ta, Romalılar 11'in sonunda, Luka'nın başlarında, örneğin Meryem'in ezgisini okuyoruz orada da. Böyle farklı farklı ilahi örneklerinin doğrudan İncil metinlerinin içerisinde de olduğunu görüyoruz, hatırlıyoruz. Çağdaş Hristiyan müziği var aslında müziğin gelişiminde ve 20. yüzyılın sonlarında aslında çağdaş Hristiyan müziği gelişiyor ve önemli bir tür haline geliyor. Daha önce Larry Norman ve Amy Grant gibi birisi rock, birisi pop türünde müzik yapan kişiler, sanatçılar bu hareketin doğmasına yardımcı oluyorlar. Daha sonra aslında sanatçılar arasında Lauren Daigle gibi Hristiyan aslında pop ve ibadet türünde müzik yapan sanatçılar ortaya çıkıyor ve bu aslında günümüzde aslında modern ilahileri de temeline attığını görüyoruz. Tabii ki bu seküler müziğe de, seküler şarkılara da etki ediyor. Seküler batı müziğinde bile aslında Hristiyan temalarının, motiflerinin ve referanslarının bulunduğunu görüyoruz.
1: Ya bu noktada şundan da bahsedebiliriz. Senin de dediğin gibi dünya ve kilise birbirlerini besliyorlar. Nasıl ki koro müziği kiliseden çıkıyor ama şu anda bu koro müziğini biz seküler müzik dünyasında da görüyoruz. Aynı şekilde kilisede dünyadan bir anlamda besleniyor. Bunun en güzel örneği müjdenin bütün dünyaya yayılmasıyla yeni ulaşılan bölgelerdeki oluşan kiliselerde yerel enstrümanların kullanılmasını görüyoruz. Mesela Afrika'da bir kiliseye gittiğinizde oranın yerel enstrümanlarının kullanıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Veya Türkiye'de bağlama kullanıldığını görüyoruz. Kanun, ud gibi Türk sanat müziği enstrümanlarının kullanıldığını görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü Hristiyanlık belli bir kültüre ait değildir. Fakat bütün kültürlerden besleniyor ve bütün kültürleri Mesih'in etrafında birleştiriyor. Dolayısıyla biz hangi müzik aletini kullandığımızdan öte o müzik aletini kullanarak nasıl bir müzik yapıyoruz ve o müzikte ne mesajı veriyoruz, bunun daha önemli olduğunu söyleyebilirim Hristiyanlık'ta. Eğer biz Mesih'i övüyorsak, eğer biz Tanrı'nın yaptığı harikalardan bahsediyorsak, bunu gitarla, bağlamayla, piyano veya udla yapmamız bir şey değiştirmez. Ama orada mesajın özü çok önemlidir.
0: Kesinlikle. Ve bu mesajın, bu müjdenin aslında Mesih İsa'nın o kurtarışında yattığını da tekrardan anımsıyoruz. Göksel de bahsetti, çeşitli kültürlere etki etti. Hristiyan müziği de aslında Hristiyanlığın kendisi de. Ve Hristiyanlığın aslında biz geldiği kültüre zarar veren değil, o kültürle aslında bir şekilde iç içe geçen ve temel ilkeler tabii ki dışındaki konularda aslında çok net bir şekilde bu yayılımı sağlayan bir inanç olduğunu biliyoruz. Bununla beraber aslında seküler müzikte kimler etkilendi belki dinleyicilerimizin dikkatini o çekebilir. İşte Elvis Presley gibi isimler ya da Aretha Franklin gibi müzisyenlerin aslında temelinde Hristiyan müziğinin yattığını ve bu Hristiyan müziğiyle etkilendiklerini görüyoruz. Ve bu kişiler de çeşitli Hristiyan ilahilerini söylediler, bunlara yer verdiler, bunları performansını sağladılar ve müziğin etkisini onlar da kullandılar. Şunu sormak istiyorum, aslında Tanrı bizim müzikle tapınmamızı neden istiyor Göksel?
1: Hı hı. Yani Aydın, birçok mezmur ayeti var ki Tanrı, bizim bugün okuduğumuz 98. mezmur da bunlara güzel bir örnektir. Birçok mezmurda Tanrı lirle, çenkle tapının diyor ve müzikle tapınmamızı istiyor. Çünkü müziğin bizi birleştirici bir unsuru var. Hmm. Hani biraz önce koro müziğinden bahsettik ya. Koronun evet. özelliği herkesin aynı anda bir şeyler söylemesi ve sanki 100 kişi varsa tek bir ses çıkması. Ve biz kilisede de bunu görüyoruz. Yani koroda nasıl birlikte ve tek ses olunuyorsa, kilisede her üyesi bedenin birer parçası ve bir araya geldiklerinde tek bir beden oluyorlar, hmm. tek bir yürek oluyorlar ve tek bir ses çıkıyor. O yüzden zaten biz bugün kiliselerde tapınırken bir kişi bir müzik aleti çalıp söylerken sadece o söylemiyor. Bizler dinleyici tarafta değiliz. Bizler de ayağa kalkıyoruz ve bizler de o ilahilere eşlik ediyoruz. Herkes aynı anda eşlik ediyor ve tek bir ses oluşuyor. Tıpkı koro müziğindeki gibi. Bu sayede bizim kilise olarak da tek beden olduğumuzu anlıyoruz. Bir diğer nokta ise sadece ilahileri söylemiyoruz ama tapınmalarda belki dinleyicilerimiz arasında bir kiliseyi ziyaret etmiş olanlar vardır. Aralarda dua ettiğimiz zamanlar oluyor. Hem tapınmayı yöneten kardeş dualar ediyor hem de kilise üyeleri, cemaat dua ediyor. Çünkü tapınma ve dua, müzik ve dua bu noktada birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. İkisi de tapınmayı besleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında burada bir nokta koyalım çünkü programımızın sonuna geldik. Bu bölümde Hristiyanlığın etkileri programında müzikten bahsettik. Hristiyanlık müziğe nasıl etki etti? Müzik formasyonuna, aslında müzik canrasına nasıl etki ettiğinden bahsettik. Ve mesela müzik notasyonunun gelişimi gibi önemli katkıların olduğunu gördük. Burada işte Hristiyan keşişlerin geliştirdiği o sistematiğin bugün kullandığımız o müzik notasyonunun gelişimine katkı sağladığını ve bunu başlattığını, burada bir adım attığını gördük. Polifoni gibi çok sesli unsurların müziğe girdiğini gördük. İşte barok dini müzikteki aslında o karmaşık yapıların müziği daha da kavramsal bir hale getirdiğini hatırlamış olduk. Koro müziğinden bahsettik. Az önce de Göksel zaten toplu bir şekilde tapınmaktan bahsetti. Koro müziğinin de aslında müziğe olan katkısını kilise aracılığıyla bunun sağlandığını gördük. Kilisede korolar ortaya çıktı ve yüzyıllardır aslında Hristiyan ibadetinde kullanıldı. Hristiyan ibadetinin merkezinde yer aldı. Ve bu korolar sonrasında aslında seküler müziğe de bir ilham olduğunu görüyoruz ve şu an günümüzde çok iyi bildiğimiz, belki bizim büyüklerimizin de çok iyi bildiği Elvis Presley gibi isimlerin de bir şekilde temelinde işte bu Hristiyan müziğinin yattığını, onlar da bazı eserlerine buna yer verdiklerini de hatırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık, emeğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hristiyanlığın etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir soru ve görüşleriniz varsa lütfen soru@radyomaranata.com mail adresinden bize iletin. Sosyal medyada da aslında @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatayım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Siyahiler, radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize hemen takip edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.